0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ay. Vostaki siz mi?
4: Ha, ben geldim ben.
2: Yaş geldiniz mi?
4: Nimeydi endi? Yaş gelemem mi? Yaman mı?
2: Vay o, namunca. Nima balo iş kılıp sağ mısınız?
4: Sen yine mi? Sağmam mı? Yok mu? Keselmem mi?
2: Hey, tövbe kıldım. Siz o zaman kaç tarafız bilen durgansız bugün?
4: Ne mi farkı var sanki? On tamamı bilen duramam mı? Çap tamamı bilen duramam mı? Primo duramam mı?
2: Ben yakarı vasıtaki. Nima işhanede başlığınız oruçtu mu siz?
4: Ne mi işin var? O zaman ben derslerim bilen kaç ondan sen kızı kadın yapıp kaldın, soruşturup kaldın.
2: Ay, anaka, ben ketvanman, şunu etip koyuyordum.
4: Hak ketvansın.
2: Sizge nime farkı bor? Kaçan kelemen, kakka bor hemen. Cem oturur musun mu? Hazır yine gacip taşıyman deyip duruyordunuz o?
4: Gapıyorsan gel.

0: Podcast Radyosu'da. Fıldır geç.
1: Ulfat. Oh. Bu havanı kara tozalıgını.
2: Yomgırı kara yomgırdı.
1: Bu ne kadar yomgırdan ki.
2: Toza havanı kara toza havanı.
1: Menge kara.
2: Ha.
1: Toka çıkış gerek.
2: Yaxshi fikr. Shu toqqa chiqib bir yaxshi bu qo'y go'shti olib dimalaman.
1: Shundoq tangalarni tozalab, ichidan qiltanoqlarini sug'urib, sixchalarga tiq, tiq, tiq etib tiqib,
2: svejiy bodrinlar olib, pomidor salatlari qilib,
1: yaxshi ko'rdim. Chechovoqlarini olib tashab, mana shu sixlarga qo'yib, chiz, chiz Çiz kılıp aylantırıp o işte kalar
2: iyi oturur. Gapırma gapırma. Kelili bu mesela ben şu narsanı irtiki amal koşarsak. Tokka çıksak ya.
1: Bozorluğunu kılıp hep de maşını götürüp Johnny'miz ya.
2: Oldu irtiki boramız.
1: Boramız.
3: Sor. Gapır değil ya. Bana size bunu resa borgun kele yaptı ya. Sen ilacı bunu atıp bize.
2: Ne ki?
3: Kaynan amını kabrısın da borsun kere irtiki.
1: Ben de aleyh kuda sahur versin.
3: Yok ya. Kaynatan bu kabrını korsatışken taş doğulup getirdiler. Buradan beni kıdırıp topamda yapmışsın.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Doğrusu neyse, ben Valijon Şamşi'yi koşukçuyken ben. Ancadan beri yapır yapman da öylesem koşuk ayet etkenekken ben. Bu nesini kaçan sezip kaldım, ayeteyim. Ripçiler çıkandan sezip. Belki bu gap hazırdır, lakin koşuk ayet içine hayalet edigen cahimizden var.
3: Nergis çihre ve aramayacağım, közlerinde yaşayınır.
2: Hayyavey. Çimçuk soysa ha, hassap soysa, hemen uzunu kes bırakırsın. Hazır bilesen mi, Respublikamızda nene köpeğe? Koşukçular bile bekleş gelir köpeğe. İkilesine hem köpeğe içtiği sebepi toylarımızı köpeğe. Şuna toyge girseyiz, bir tamanda kadar navat kütüp koşukçularımız duradı, bir tamanda kadar bekleş gelirdi görürsünüz. İkilesine hem okşaşlık tamamını karak, ikilesine hem toydu ahırda har. Koşukçularımız doğu uğruna alalmayı har, bekleş gelir, uzunca joy taparmayı har.
1: Bir-biriga o'xshashligini qarang ularni.
2: Ikkalasi ham adnarazviya. Faqat endi hayot baklashkalardan iborat emas. Shampanski butilkalar ham bor. Bir marta paqqa otiladi, keyin pishilib turadi.
4: Hozir 3 litrli bankalar ham moda bo'lyapti. Har yili har xil mahsulot sosang bo'ladi. Har xil mahsulot sosang ko'taraveradi. 3 litrli baklashkalar. Chunki krishasi zo'r.
2: Bu dunyoda hamma yashagisi keladi. Hammani kasbkori o'ziga yarasha qiyin tomonlari bor. Ular to'g'risida gapiramiz. U dunyoga o'tibdi o'qituvchi odam. Olamdan o'tgan, u dunyoda so'roq qilishayotganmish.
4: Mana, sizni so'nggi yo'lga ko'tarib ketishyapti. Odamlar siz tomonga qarab nima deyishlarini xohlardingiz? Misol o'qituvchi aytibdi.
2: Qani endi odamlar yaxshi muallimidi, farzandlarimizni yaxshi o'qitganidi, ilm o'rgatganidi deyishlarini xohlardim. Joylar jannatdan bo'lsin deb duo qilishlarini xohlardim. Qassob olamdan o'tibdi. Unga ham shu savol. Qassob og'ayni, mana sizni odamlar so'nggi yo'lga olib ketishyapti. Sizga odamlar qarab nima deyishni xohlardingiz?
5: Shu qassobda go'shtlar boshqacha edi. Halol go'sht sotardi.
2: Tarozdan urmasdi deyishlarni xohlardim. Joylari jannatdan bo'lsin deb duo qilishlarni xohlardim. Bola chaqasi umri uzoq bo'lsin deb duo qilishlarni xohlardim. Bola chaqasiga qarab turamiz deyishlarni xohlardim. Ana endi olamdan bir san'atkor o'tibdi. San'atkorga ham shu savolni berishdi. Mana sizni ham og'irgi yo'lga ko'tarib olib ketishyapti. Shuncha alaman birdaniga siz tomonga qarab nima deyishlarini xohlardingiz?
4: San'atkor akamiz.
5: Qani endi mana shu so'nggi yo'lga ko'tarib ketayotgan odamlar hammasi men tomonga birdaniga qarab,
2: "Ey, qimirlayapti, tirik ekan" deyishni xohlardi.
4: Bir odam doktorni yoniga shoshib kelibdi. "Doktor, meni it tishladi, it tishladi." Siz doktor aytarmish.
2: "Hozir hech ilojim yo'q, yordam bera olmayman. Hech qanday asbob-uskunam yo'q,
4: ukajon."
1: "Doktor, axir siz doktorsiz.
2: Biror narsa qiling. Axir bunday qoldirib bo'lmaydi bu ishni."
4: "Xo'p, debdi doktor. Boring, qidiring, toping va o'sha itni yonimga olib keling."
2: "Nimaga?"
4: "Basharasini urib yoraman." "Doktor, siz operatsiyadan ko'pchilikni saqlab qolganmisiz?"
6: "Ha, oldin yaxshilik qilganman. E'tibor bermasdim, lekin mana 3 yildan beri juda ko'pchilikni hayotini saqlab qoldim. Tirik qoldi ular."
2: "Yaxshi, doktor. Qanday qilib?"
6: "Chunki 3 yildan buyon operatsiya qilmay qo'yganman."
7: Hangoma ustalari.
8: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Aras Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Nazo, bugün matematika darsiga kirdingmi?
3: Ha, kirdim. Bilasan-ku, men bu darsni shunaqangi sevaman.
2: Menga qaragan o'rtoq, sen o'zi kimmi yoki nimani sevmaysan? Shuni aytgin.
3: Voy, sendan boshqa hammani sevaman.
2: Ha, meni sevgingdan ham yuqori qo'yasan-a?
3: Ha, voy, bo'lmasam-chi. Sevgimdan nafratim rossiyam kuchli-ku.

0: Martes radyosunda.
1: Yaş aile.
2: Vostaki. What it man?
3: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ay. Vostaki, anu uygeçi çigirski kırıp kopta opta şey.
3: Kışkandı, koyar yürürsün.
2: Vostaki, ben korkamam.
3: Ozoda, nemesiden korkasan, püf, tüsen uçup gitedik o.
2: Sakriydi de, korkamam.
3: Sakriydi. Oyağı uzun bugandaki ne maksa, sakriydi.
2: Canım, iltimos, opta şey. Opta şaması içimiz, palnigi kromima.
3: Yoke, rostan mı?
2: Hı, kromima.
3: Kanda yakşıya, bir gün bizden damar erken de.
2: Ne duasız? Vostaki nima duosiz? Qo'rqaman deb turibman, olib tashay.
3: Xo'p, ozoda, olmasam nima qilasan?
2: Olmasangiz nima qilaman? Olishingizni kutib o'tiraman.
3: Unda kutib tur.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

güzellikler, yok ki maişet gerek. Bak ki de bu yürek endi sevilmeydi. Hafızlarıga kon gel bermeydi. Hal neydi sevdim de maksadın kosaydı. Kaç onardır sebep.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldur geç.
1: Bu hayatta yaşayan seni hamanar seni kurur anakansın.
2: Ya
3: ulpatlar hayatçı balasla mı? Bir piyola kuk çoyga okşarken de bir piyola kuk çoy.
2: Nemege kuk çoy?
1: Nemege kora çoyga okşamaydı?
3: Ben katta bulamam. Masaya gelin paylaşmam mı?

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bayağıdaylar, hani avukatımız az yine koyganda hızlı küdür olardık. Lekin, ya, doktaylar. Anvarcan.
3: Ha?
2: Abdullah.
4: Oo.
2: İşte yapsın ama.
4: Ne bana işte yapız?
3: İşte nasıl iştirme yaptı?
2: Çünkü iki mahalle nerede? Zülüha boy, hala ağzı işte yaptı. Yaşlı, iştiyle de iştiyle.
3: Kani?
5: Şükürken mutluğun abasma.
4: Bence süzülüyor kopya koyma o yüzden yarası yok attı. Gel buluşun hukum bana. Cüdyen kurmadık demem ben şopa canımı boru.
3: Cüdyen sanatta elbette cüdyen güçlü. Şimdi şu cahaya bitti Latife kep kaldı. Şimdi barge bir boydak şaşıp kredi de. Şimdi onge afisyent menüünü bir geç. Bu menüge ne malar nedir? Çize başlayayım. Afisyentim hayran bulup. Ne malar çizi yapsız menüge. Bilal şimdi hazır 5 dakikadan kegen bu yerken... Men bugün tanışken kız geldi. Şunun için 5 milyon kımmat rap olgan tamamlarını uçurup çıkartman demişti.
2: İyi Abdullah Can karayın. O karayın bana. Gaybullah Hazi peşri büyür yaptı. Ana. Ya o çıkıp gitmek istiyor yaptı. Tez bal bağlayın. Değil mi? Harcatların tezden o siz için Abdullah Can.
4: Esselamu Aleyküm. Ege canım. Karıya ki yakışı oturduyuz mu? Çerçemesinden oturduyuz mu?
6: Yaxşı axbat, bunu hiç sabah bakmısınız. İşleriniz yaxşı var. Gerti bak, buradasa da hayvan bulup durup var. Abdullah Joa. Gece de bu kafeye gir. Kupta kup kelebadu. Dama uçuk. Keçi olgen porsiya bugünkü de kup edin. E bugünkü sik kem. Narki ise uşu uşu.
4: Şimdi keçi mi bodu küçüge karagen oynanı aldı oturmagen mi deyiz?
6: Ha, oynanı aldı oturmadım.
4: Ana, hammasi tushunarli, bilasizmi? Biz oyna oldiga o'tirgan mijozlarimizga ovqatni ko'proq qilib suzib beramiz. Bu reklama, birodar, reklama.
7: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangame ustalara.
2: Dostlar endi stillerde orası en köp. Gepirle deyen gep. Canım ben sizini sevemem. Sizden başkası menge bekar. Siz geçeyi dese menge bari bir dedi kızlar. İkide aşı başı kuştun. Mecnun Talatay'da oturtuken o. Hali yiğitem kuşlardan kegen eken. Köpem gepti bilmedi yarım saat cim oturuptu. Bir saat cim oturuptu kızam zerih götüp. Sotamırzak ya. Bir saatten beri gepirmişsiz. Ne hakkında öyle yapsın sen Sotamırza ne demedi işte bilmezsen. Halpaşa Han. Hali ki siz öyle gelirsen öyle yapmanı sen. Öbbetim kurgur üyesiz diyor. Karayın dostlar sevginin gözü kör bularken. Yaş körüp basayız o Rus mu, Ermen mi, Gürcü mü, arkasından kete olarken siz. Tilini düşünmeseyiz hem beri bireken. Bir Özbek yiğidi Taşkent'e gelip Rus kızını yaş körüp kaptı. Şimdi biz de Özbeklerde uçraşı asasen. 12'den kelin çavalar takide buladı. Hali yiğitten 12'den kelim Natasha'nın çakırı yaptı. Natasha Han. Uuu Natasha. Natasha. Dese Natasha Han uflu etkilerken anası çıkıp çoğanladı. Anası bir dese oy kesel mi diyormuş. Dostlar adam Ermeniden kendine geçen kızım olarken de. Şimdi biz de Özbeklerde Ermeniden kendine derhal üylendirip koyadı. Bir yiğit Ermeniden kepti bir ili boptu. Üydağlar üylenmepti. Kulağa haklı gepler çaldırıp getirirken ikide koşunu bir gepleştirirdi. Olsun can. Oğlu izde Ermeniden kendine bir yıl bol yaptı. Kaçan üylendiriz dese. Oy olsun ey. Hiç oğlum da tenge çıkma yaptı. Tenge çıksa üylendiremen dese oğlu eşitip kap. Eee? Nige nöçür ağıyan bol uğradı dermiş. Kızlarımızdan bina yemez neyken. Onu da bitirgenden ki okşa kiralmaya kadar degen olsa. Yüdyem özgârıp kalır ki Osmanlı'da koy. Bir adam işten gelse kız yürüp çıkıp. Oy dede geldiyiz mi? Oy dede çay içersin mi? Oy dede demolarsın mı? Dersin açıcı çıkıp. Hadi vayırlı olmak için erge biri uğramayın ise vayay vayay vayay vayay derim.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: Ben Zoha.
1: Aslı Zode.
0: Nazo, şu bugün bir borup soçumu kestirip kesem ikene.
1: Tövbe, yakında kestirdin ko, yana kestiresen mi? Bu ketişteçi takır boş bu kalasan ko, bitti hem soçuyu komiydi sana.
0: Nimen kili kardon, bir hıl priçoska diyoruş, canım gitip gitti.
1: Can ne çıxıl türmeyle bir muhtusun soçuyunu?
0: Ne çıxıl bu seyendi? O ziyan bir aytım mi, bir hıl bu bürgenim geçi Nazo, hiç kim karami koydum hangi?
1: Haa, sana asosiy niyetin şu eken de.
0: Bir tomondan shuning uchun ham etchi nazo sochimmi qanaqa fasonda turmaylasam ko'pchilik yoqarkan mana.
1: Xo'sh, senga bitta zo'r maslahatim bor, beraymi?
0: Etchi nazo,
1: agarda sen sochingni ukladka qilib, chiroyli formada kestirib yoyib yursang-chi, mana man degan yigitlarcha orqangdan ergashib keladi.
0: Rostdanmi?
1: Ha, rostdan. Agarda sen o'sha yigitlarning onasiga yoqishi xolasang, sochingni yig'ib, o'zingni aqlli qizlardek tutib yursang, ana o'shanda ularning onasiga yoqib qolasan. Tushundingmi?
0: Voy nazo, bo'ldi. Tushundim. Yaxshisi sartaroshxonaga boraman de, sochimni yarimini ukladka qildirib bo'yayman de, qolgan yarimini chiroyli qilib yig'ib olaman bo'ladimi? O'shanda ikkalasiga ham yoqaman.
1: Nima?
2: Ikki dugona.

0: жүрмөдүлөр. Бул анткарайла оңон жыгылыпты. Тежилбеге болуп
1: калды. Коштурила, коштурила.
2: Yoş bola yo. Yığılama, yığılama o köycan, yığılama. Bana kara, bana kara bola. Bu deden kanı.
3: Bilmiyim ben.
1: Onun kanı.
3: Bilmiyim ben.
2: Deden kayıl işleyiniz.
3: Bilmiyim ben.
1: Kim bana geliyordun bazarga?
3: Bilmiyim ben.
1: Adaşık kaldın mı?
3: Bilmiyim ben.
2: Telefonunu.
3: Bilmiyim ben.
2: Bana kara, adresini bilesem.
3: Bilemem.
1: Açı, açı, kanı, kanı.
3: W Luchta Bola Mil Sabaczka Tuczka Uz

Geç. Dadası oğuldan soruyaptı. Oğlum, imtihanını qanday topshirding? Savollarga javob berishga qiynalmadingmi? Bilasiz mi dada, savol ko'p qiyin emas, lekin javob rosa qiyin ekan.

birimiz oydunmiz, birimiz yulduz. Lek inson yashonmas o'zicha yolg'iz, kamalakdek yashnab, ko'kda yorug' iz.